Dilerim hangi tüy Radio Nepal ki FM band yo gupşu guage sayıcık tang sum megahertz la senang tüp ki sisi Radio Nepal ki Facebook page Radio Nepal ki website www.radionepal.gov.np dugran kene Radio Nepal ki online www.radionepalonline.com ne sang zambulim ki sukoi dasala junos nang live senang tüp ki. Şeridoluki lerimla şeridi soknangla june çaklan pension bunongu kusap diyo, şeridi sokla şöbji bulup diyo, pepşune arora kirup, şerid sargotpa, şerid kalakar, şerid sapsit gotit, tang yamba sakul nasokla çaklan nangin juno tup şero açunup, tang izinum diyola pepşune arora kirup, şero tangken delo tup len diyo joku, tang şeride ki lungingba tang sambat diyo, lenge diyola senang şun yuan vay. Lase aninki lerimla dangmalok Pakistan ki broad peak yangna Karakoram khangri jekurimbala khaki topala shurne nasagulup yembu tang chigel ki khangri jeku mitiwala thensu ki tang kudut shui aninki lerim gozutu.